0: aradan geçer mi? Dost muhabbet biter mi?
1: Boşanan da satır para.
0: Vakit nakittir ama dünya manana değer mi?
1: Ne düzgünsün setemin da.
0: Yanık güller topla gel, bir sahbet bir kiram ver.
1: Ne paletse silmek, smandalı dinlenmek.
0: Sanmadan boşlar gel, dostlarımdan da haber.